0: Yazdığım en son satırı bırak.
1: Evet değerli Radyo Fro dinleyicileri, bendeniz Çaycı, yine canlı bir performansla sizlerle beraberim. Çal çene izinde, çenenin keyfi yerinde efendim. Fotoğraflar gönderiyor, nispet yapar gibi Türkiye'den. Tabi izin vakti geldi. Şimdi yolda olanlar var, iznin tadını çıkaranlar var şimdiden çal çene gibi. Ayrıca izne gidecek olanlar var. Söyleşimiz bugün o zaman izin üzerinden olsun diyorum.
2: Yalanım yok, dokunamam. Bir sen varsın demez miydim? Gözlerim yalan, sana kıyamam.
1: Evet, MPO Sibel Can'dan geldi. Kıyamam dedi. MPO, şimdi söyleşimize geçmeden evvel gerçekten büyük bir çıkış yakaladı. Hit parçası hangisiydi? Hit parçasını bilemeyeceğim ama Naim Süleymanoğlu'nun biyografi filmindeki o parçası gerçekten, bilmiyorum sizleri de duygulandırdım ama beni gerçekten duygulandırmıştı. O parçayla sanki çıktı gibi, bilmiyorum belki daha evvelinde de vardır. Müzik diyorum, dizi, görsel ekranlarda dizilerin müziklerini MPO yapar oldu. Galiba Çukur filminin müziğini de MPO yaptıydı. Hangisi orada yani, dizilerde birçok müzik kullanılıyor. Gerçekten güzel parçalar da var. Ben beğenerek dinliyorum. Bu da güzel bir parça, güzel bir düet olmuş. Evet, çal çeneyi çekiştiriyorduk efendim. Çal çene İstanbul'da. Buradan bizi dinliyorsa kendisine de selamlar olsun diyoruz. O zaman biraz çal çeneyi çekiştirelim ha, ne dersiniz? Arkadaş gitti, keyfi yerinde. Videolar atıyor, fotoğraflar atıyor, nispet yapıyor. İşte aslında size de göstermek isterdim ama maalesef radyoda öyle bir imkan olmuyor. Şimdi soğuk bir gülme efekti gelsin efendim. Evet, soğuk esprileri oluyor böyle ara sıra. Yaz ayı geliyor. Aslında izne nasıl başlanıyor? Bir bunu herhalde, değil mi, irdelemek gerekiyor. Şimdi nesini irdeleyeceğiz, ne konuşacağız diye düşünebilirsiniz. Bütün bunları siz düşünürken o zaman ben de sloganla tekrar programa başlamış olayım. Efendim, o zaman ne diyoruz? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, sesimizin gittiği her yere selamımız da gitsin diyoruz ve bir çay daha programına bendeniz Çaycı'yla hoş geldiniz diyorum efendim. Evet, şimdi programımıza resmi olarak da başlamış iken tatil, yani yaz ayı, okullar böyle tam kapanmak üzereyken, hatta evvelinde değil mi, aylar öncesinde izinler ayarlanmaya çalışılır, iş yeriyle konuşulur, yok yani etrafımızda oluyor iş yeri, ya yazın herkes gidiyor işte, en fazla bizde 3 hafta 2 hafta 3 hafta verenler seviniyor bile. İki hafta verirsin diyor. Kimisi restini çekiyor. Yok arkadaş, ben memleketime giderim. Gitmezsem olmaz, vermezsen resti çekerim, istifayı basarım diyenler de var. Yani herkesin kendince haklı sebepleri var. Bir sene boyunca, 11 ay boyunca bu 12. ayı insanlar bekliyor, özlemliyorlar. Tabii memlekete gideyim, biraz stres atayım, biraz anneyi babayı göreyim, sevdiklerimizi göreyim diyerek, gerçekten güzel bir şey. Yani bunu anlamak için herhalde yurt dışında yaşamak gerekiyor. Tabii ki Türkiye'de de senelik izin var, kullanıyorlar ama aradaki fark bence çok büyük. Yani Türkiye'de senelik izinden belki işte kıyı kenarlarına, sahil kenarlarına gidilirken veya da köye de gidilebiliyor. Ya da memleket içerisinde. Aslında demek istediğim şu, memleket içerisinde gurbet vardır ama asıl gurbet memleketin dışına çıktığın zaman, o memleket Türkiye hasreti olsa gerek. Yani adam Erzurumlu olur, Vanlı olur, İstanbul'da yaşar, Zonguldak'ta yaşar. Yaz gelince bir memlekete gideyim der, bir şehir, o yörenin havasını tekrar solumak ister. Ama yani Türkiye'den özellikle karayoluyla gidince, değil mi efendim, o kapı kuleden ya da sınır kapısından içeriye girerken o ay yıldızlı bayrağı görünce, yani ben hatırlamıyorum her araçta oradan giderken o ay yıldızlı bayrağı şöyle bir selam durulur. İnsanın tüyleri diken diken olur. Yani bu duyguyu yaşamak için yurt dışında yaşamak gerekiyor belki. Tabii bu hava yoluyla giderken de o olur ama karayoluyla daha bir farklı oluyor. Yani onca eziyeti çekerek günlerce insanlar, bilmiyorum bu doğru mudur yanlış mıdır orasında değilim. Ama o bir mentalitenin, bir ruhu anlatmaya çalışıyorum. Hepinizin bildiği şeyler aslında, bunu size anlatmaya gerek duymuyorum ama belki duyurmaya çalışıyorum efendim. Belki bildiğimizi bize tekrar duyuruyorum. Yani orada o ruhu yaşamak için yurt dışında yaşamak gerekiyor. Türkiye'dekiler dediğim gibi çeşitli tatil planları yapıyorlar. Belki onlar da yurt dışına çıkıyorlar. Ne bileyim, şu anda Türkiye'de malum fiyatların, özellikle sahil kesimlerdeki o aşırı fiyatların patlamasıyla ya da kabartılmasıyla, artık orada da söylenecek çok şey var da oralara girmek istemiyorum. İnsanlar alternatif tatil planları yapıyorlar. Yunanistan adalarına gidiyorlar veya yurt dışına yakın taraflara gidiyorlar. Buradakiler ise memlekete gidiyorlar. Aradaki fark bence büyük. Bunu anlamak için herhalde yurt dışında biraz da olsa yaşamak. Tatil olarak çıkmak değil. Bu genel manada her yer için böyle. Bir ülkenin sosyolojik, ekonomik yapısını öğrenmek için orada yaşamak, oradaki topluma karışmak gerektiğine inanıyorum. Onun için de yani yurt dışına çıkılır, şöyle söylenebilir belki. Ya ben gördüm yurt dışını. İşte orada şöyledir, böyledir. Bunlar bana göre yanıltıcı ifadeler olur. Oranın nasıl olduğunu anlamak için, oradaki toplumun nasıl tikn yaptığını, nasıl yaşadığını anlamak için bizzat o toplumun içerisine girmek, o toplum içerisinde bir şeyleri paylaşmak gerektiğine inanıyorum. Halbuki az o zaman anca orayı anlayabilirsiniz. O zaman belki memlekete gidildiğinde o duyguyu anlayabilirsiniz. Yani şimdi hiç annesinden ayrılmamış bir çocuğa anne hasretini, baba hasretini anlatamazsınız. Değil mi? Nasıl, kim anlar bunu ya da ne zaman anlaşılır? Çocuk ne zaman böyle anneden babadan uzak durursa o zaman anlaşılır. Yani burada bir art niyet aramıyorum. Burada sadece bir duyguyu, bir durumu göz önüne dökmek istiyorum. Ondan dolayı oradan uzaklaşınca onun kıymeti daha iyi anlaşılır. Bununla alakalı bizim dilimizde güzel bir deyim var. Nedir o? Kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür, badem gözlü olur misali. Yani yakınlarımızda değer verdiklerimizden şöyle biraz uzaklaştık mı, o zaman kıymetini anlıyoruz. Efendim, haftaların verdiği herhalde bendeki bu çene düşüklüğü bundan olsa gerek. İlk giriş yaptık ama 10 dakika sizin kafanızı şişirdik. Sürçülisan ettiysek affola, sürçülisan edersek o da şimdiden Almanca denildiği gibi im Voraus affola diyoruz ve bir ara verelim diyorum, ha ne dersiniz?

Efendim şimdi araçlarıyla evlerine giden bir sürü dinleyicilerimiz var. Bu parça onlar için gelsin istiyorum. Gerçekten trafikte bulanmışken, ya bu kelimeyi her defasında yanlış söylüyorum. Bunalmışken böyle zap yaparken de radyoda Türkçe müzik dinlemek, bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. O zaman bendeniz Çaycı'dan bu parça sizler için geliyor efendim.

Evet, yaz tatilinden bahsediyorduk. Yaz tatili planlamasından bahsediyorduk. Konu böyle birbirini açıyor, genişliyor. Nasıl planlanıyor? Yaz tatili nasıl planlanıyor derken işte izinlerin ayarlanması, iş yerinin yeri geliyor ters düşülmesi, iş yerine rağmen izine gidilmesinden başlanıyor. Ta ki çocukların o okul karne aldıkları zaman. Bu arada gençler, çocuklar, sevgili çocuklar, sizlere de iyi tatiller diliyorum. Kiminiz sevindi, kiminiz belki bu biraz sevinci buruktur. Hayatta böyle işte. Üzüntüsüyle, sevinciyle devam ediyor. Ama yani her sene aynı şey. Bu bitmeyecek. Bu hayat koşuşturması bitmeyecek. Önemli olan pes etmemek. Devamlı. Yine Almanca diyelim, immer dranbleiben, yani hep yanında bulunmak, pes etmemek olsa gerek. İnşallah bir sonraki dönemde, eğitim öğretim yılında 2026-2027'de bu seneki yapılan hatalardan ders alırsınız diye ümit ediyorum. Tabii sadece öğrenciler okula gidiyor gibi gözükse de aileler de gerçekten çocuklarının bu maraton da beraber koşuyorlar, yol alıyorlar. Evet, derler ya işte yetişkinin ya da yaşlının tecrübesi gencin de dinamiği olsa ne güzel olurdu. Bazı şeyleri öğrenmek için belki yaşamak gerekiyor, anlatmak yetmiyor. Gençler için geldi. Evet, yine konuşurken diyoruz ya, konu birbirinden öyle güzel kenarlara gidiyor ki böyle açılıyor, genişliyor. Yani saatlerce konuşabilirim. Bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yani konuşma konusunda bir sıkıntım yok. Yani bu bir gerçek. Ama sizleri de parçalardan uzak tutmamaya çalışacağım. Çocukların karnesinden hatta son gün, belki okuldan izin alınır da bir gün, iki gün. Özellikle de araçla yola çıkıyorsanız. Ya o anı Türkiye'dekilerin bir yaşamasını isterim işin açıkçası. Yani o gümrüklerde bekleme. Ya şu arada Sırbistan'da Avrupa Birliği'ne girse ne güzel olur değil mi? Bilmiyorum, siz de bana katılıyor musunuz? Yani o zaman soluğu direkt sınırda, Türkiye sınırında alacağız. Yani hiçbir yerde gümrük beklemesi olmayacak. Ya şimdi giderken o gümrüklerde bekleme. Hep o fikir. İzine giderken de dönerken de. Yani ya hangi gün çıksam, hafta içi mi çıksam, cuma günü mü çıksam, perşembe günü mü çıksam? Ya perşembe günü çıkıyorum ama hadi millet de benim gibi düşündüyse, hadi onlar da perşembe günü çıkalım dediyse, bu düşünce, bunun en kötüsü, şimdi izini planlıyoruz ama ben en son söyleyeceğimi en başta söylemiş olayım bari. Ya dönüşten iznin son bir hafta kalası. Onun planlamasını yapmak ne zor ya. Gerçekten bilmiyorum, katılıyor musunuz? Bakıyor böyle kameradan bakıyor. Ben öyle yapıyordum. Ya bu gümrük ne zaman çıksak acaba? Aa, dolu olmuş. Ya hafta sonu beklersek yığılma olur. Yok şu saatte çıkalım böyle. Ve insanların o izin, daha yola çıkmadan daha izinler düşünülüyor. Okuldan bir gün, iki gün, ondan evvel değil mi? Alışverişler. Sevdiğime ne götürelim, aileme ne götüreyim. Yani çikolata, çay, zaten bunlar klasik, olmazsa olmazdan oldu artık. Da onun dışında neler götüreyim? Gerçi en iyisini ben yapıyorum. Ben kimseye bir şey götürmüyorum ya. Yani bu işler galiba daha çok anneye düşüyor. O ayarlıyor. Biz diğer mekanik sorunlarla, işte aracın servisi yapıldı mı, işte ne bileyim, üzerine bir aracın üzerine konulan şeye ne diyorlardı, kofa değil de her neyse işte, ekstra bagaj vesaire vesaire, bunun gibi başlıyor izinler. Ondan sonra da yola düşmeler. Evet, yola düşmeden evvel isterseniz bir ara verelim. Elif Buse Doğan'dan gelsin. Elif Buse Doğan sanki biraz tarz değiştirdi gibi Türk halk müziğiyle çıkış yaptığını ben biliyorum, ya da ben öyle tanıdım Elif Buse'yi. Ama popa doğru bir sanki eğilim var gibi. Güzel her iki parçayı da, her iki
müzik sanatını güzel icra ediyor. Bu parçası da güzel bir parça. Tabii şimdi siz diyorsunuz senin sesinden duyamıyoruz, dinleyemiyoruz. O zaman ben de susuyorum efendim.

Efendim şu da çok ilginçtir. Yani bu da gönlüme cila alıyor. Söylemeden geçemeyeceğim. Neyi? Sonra.

Nedir peki o dediğim şey ne? Bir ortama girdiğimiz zaman, şimdi aslında lafı bir çay daha programına getireceğim efendim de. Şöyle oluyor, bazen bir ortama giriyoruz ve ya abi diyor, senin sesin çok tanıdık geliyor. Nereden tanıyorum? Ben adamla ilk defa görüşmüşüm. Yani tanıması imkansız. Demek ki programımı dinlemiş. Tabii renk vermiyoruz. Biraz böyle ego şey olmuyor demeyeyim yani. Tavan yapıyor desem yalan olmaz herhalde. Ya ego böyle bir şey. Nefis böyle bir şey arkadaşlar. Yani nefse okşadığın zaman onun sınırı yok. Şimdi şaka bir yana. Öyle güzel anılarda oluyor. Yani bunu nereye getirecektim? Efendim dinleniyoruz. Sağ olsun dinleyicilerim gerçekten. O zaman sıradaki parça yine bendeniz çaycıdan. Bir çay daha programı dinleyicileri için gelsin ve bu alkışlar da bir çay daha dinleyicileri için efendim. Evet, alkışlar da geldiğine göre neyle devam etsek acaba? Parçayı ben ararken şöyle söyleşimize devam edelim değil mi? Şimdi o hazırlık, düşünsene tüm aile o moda giriyor. Bu normal zaten. O moda giriyor herkes. İşte gençler kuzenlerine, akrabalarına bir şeyler alıyor, hediyeler falan. İşte kadınlar, erkekler vesaire o yola çıkınca, yani önemli olan herhalde o yola çıkmış olmak. Ve insanın gideceği yere göre günlerce. Adamlar yolda, bu önceden çok daha fazla oluyordu ama şimdi nispeten daha azaldı gibi mi geliyor ya da azalmakta. Nedir bu azalmakta olan şey? Daha önceleri bir an evvel yola çıkınca bir an evvel varacağım yere varayım. Ulaşayım isteği için hiç durmadan, dinlenmeden, şoför değiştirilerek, bazen benzin istasyonlarının kenarında yatarak, orada bir de değil mi benzin istasyonları da aranır. Her yerde de konaklanılmaz. Yani böyle gurbetçinin, bu kelime benim hoşuma gidiyor, gurbetçi. Yani inadına mı yapıyorlar bilmiyorum. Yani memlekette Almancı kelimesinin yerine gurbetçi. Yani gerçekten gurbet, o gurbeti yaşayan, iliklerine kadar hisseden bir nesilden bahsediyorduk bana göre. Evet, duk. Yani ondan sonraki nesiller bunları iliklerine kadar hissediyor mu emin değilim. Hatta dürüst olmak gerekirse hissettiklerini sanmıyorum. Onun içindir ki yaz tatilinde sıla-i rahim derler buna büyüklerimiz değil mi? Memlekete gitmek, izni orada geçirmek çok önemli. Benliği kaybetmemek için, orayla bağları koparmamak için, akrabalık bağlarını koparmamak için bunlar önemli. İmkan dahilinde özellikle gençleri, çocuklarımızı oraya götürmek, annesinin, babasının, hatta şu anda dördüncü jenerasyon oluyor galiba Almanya'da bilmiyorum. Dedesinin nerede doğduğunu, dedesinin akrabalarını tanıması yönünde oralara gidilmesi gerekiyor. Maalesef son zamanlarda buradaki gurbetçilerimizin de artık doğdukları ya da annelerinin ya da dedelerinin doğdukları beldelerden ziyade sahil kesimlerini tercih etmeleri, ondan sonra tekrar yaşadıkları memleketlere dönmeleri biraz üzüntü verici diye ben düşünüyorum. Yani ben onların adına üzülüyorum. Çünkü o oradan sadece dinlenme amaçlanıyor ya da dinlenilmiş olarak, gezilmiş olarak geliniyor. Başka bir şey alınmıyor. Halbuki oradaki akrabaların da ziyaret edilmesi, her ne kadar bu bazıları için can sıkıntıcı şekilde de olsa, belki onların dertleriyle de biraz dertlenmiş olarak onların yanında olduklarını, değil mi? Yani hep söylenir ama bunlar klişe hale geldi artık. Yani dertler paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır diye. Ama doğru şeyler. Yani orada bir ölüsü olduğu zaman, bir sıkıntısı olduğu zaman onlara ziyaret etmek, onların o zor zamanında
yanlarında olduğunu hissettirmek, göstermek çok önemli. İşte bunları yaşamak önce ve yaşadığımızı da yaşatmak için gerekiyor. Onun içindir ki tamam gidin sahil kenarınıza da gidin. Yani ona da ihtiyaç var. Çalışıyorsunuz, hayatın böyle koşuşturmacalı, stresli anlarından sizin de dinlenmeye ihtiyacınız var. Böyle yeni tabirle değil mi? Relax olmaya ihtiyacınız var. Ama hep bu kadar da hayattan kopmamak gerekiyor. Bir taraftan relax, dinlenerek, dinlenmiş olarak çıkarken diğer taraftan da hayatın içinden de kopmamak gerektiğine inanıyorum. Bilmem bununla alakalı olarak ne düşünüyorsunuz efendim? Biraz filozofça. Bugün ben filozofluğumu üzerimde bilemedim ki artık. Evet efendim, o zaman bir başka parçayla devam edelim. Yine hit bir parçayla diyelim. Son yarım saatin içerisine de girmiş bulunmaktayız. Bilmiyorum size olur mu ama böyle özellikle açık havada böyle gece daha sessizken şöyle gökyüzüne baktığın zaman uçak giderken altından böyle ışık yanıp yanıp söner ya, uçağın olduğu belli olur. Ya diyorum acaba içerisinde kimler var, nereye gidiyor, hangi duyguyla, hangi stresle, hangi ruh haliyle gidiyor diye böyle aklından geçerken Semin Cenk araya girdi efendim.

Evet efendim, güzel bir parçaydı, çıkmaz bir sokakta. Evet, gökyüzünde böyle bakarken geceleri diyorduk, uçakta böyle kimler nereye gidiyor diye. Şimdi diyebilirsiniz ya bana ne, o uçağın içerisinde ben olmadıktan sonra kim nereye giderse gitsin. Doğru, siz de haklısınız. Yani o da bir düşünce tarzı. Bir şey diyemeyeceğiz efendim. Evet, izine varıyoruz. Böyle ilk, bilmiyorum, bunu gurbetçi çocukları daha iyi bilirler herhalde. Yani bir zamanlar ilk gurbetçilerden, değil mi? Adam önce belki genelde kırsal kesimden gelenler olduğu için bir traktör parası, bir ev parası vesaire biriktireyim, ondan sonra geri döneyim diye tek başına geldiğinden, tabii yol bilmiyor, iz bilmiyor, dil bilmiyor. Neyi beklediğini, orada neler olacağını bilmediği için yani ilk hayattaki bu serüvene yalnız çıkma. Yani ne olursa en azından bana olsun düşüncesiyle diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, belki de kafada kuruyorum. Son zamanlarda efendim çok şairane oldum, bilmiyorum. Evet evet, şimdi gülme efekti versek de gerçekten öyle olduk. Böyle şiirler falan hayırdır yani, bilmiyoruz. Son... Neyse canım, şimdi biz de şey etmeyelim ya. Allah korusun. Efendim biz de yavaş yavaş izin hazırlıklarını yapıyoruz da. Ne diyorduk? Evet, şairane olduk dedik de ondan evvel başka bir şey diyordum ya. İşte lafı bu kadar dolandırınca nerede ne söylediğimizi de unutuyoruz. Ha, ilk gelenler, Almanya'ya gelenler tek çıktıkları yolda işte izine döndüklerinde o valizleri... İlk getirdiğinde açtıklarında, değil mi, çocukların, akrabaların ne getirdi acaba? Şimdi yoldan gelenin eline bakar derler. Anadolu'da böyle bir tabir vardır. Yani yoldan geliyorsan bir şeyler koymak gerekir, sevindirmek gerekir. Hediyeleşmek zaten bizim kültürümüzde, inancımızda var efendim. İşte biz de o kültürü yaşatmak için böyle Türkiye'ye giderken çam sakızı, çoban armağanı. Bunlar da önemli kelimeler. Bakın deyimlerimiz gerçekten bizleri çok iyi anlatıyor. Bunları bilmek gerekiyor, yaşamak, yaşatmak gerekiyor. Azımızı çoğa sayın, çam sakızı çoban armağanı diye. Yani önemli olan o ufacık şeyi düşünüp, seni düşünüp, yani bir hediyenin alınmasında. Önce insanın gönlüne düşüyor o insan. Ya uzaklarda şu var, gönlüne düşüyor, kalbine düşüyor, aklına düşüyor. Onu düşündüğü için gücünün yettiği kadar çarşıya gidiliyor, zahmet veriliyor, hediyeler bakılıyor içerisinden. Yani imkan dahilinde küçük de olsa büyük de olsa onun için bir hediye alınıyor. Bunun kıymeti çok önemli, çok büyük. Yani son zamanlarda medyada gördüğümüz bu programlar, artık gerçekten izlemiyorum, hiçbirini izlemiyorum onun için... Program adı da veremeyeceğim. İnşallah da kalkmıştır, bilemiyorum ama. Orada sofra adabına uymayan şeyler veya da işte yaşadığımız hediyelerin küçük görülmesi. Aa, bunu mu almış? Ya, gerek de yoktu. Boşuna yük etmiş. Bu ne kadar üzücü bir şey. Yani nereden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizi gösteren düşünceler, örnekler bunlar. Bazen bilmiyorum, sessiz kalmamak gerekiyor herhalde. Çünkü sessiz kaldıkça insan hatalarını bilmiyor efendim. İnsanlara bazen hatalarını bazen tatlı yolla ya da çoğu zaman tatlı yolla anlatırken bazen acı da olsa bunları söylemek gerekiyor ki hata olduğunu bilsinler, anlasınlar. Yani insanlar iyilik yapıyor, başa kakıyor. Ben şunu yaptım, bunu yapmasam ne olurdun? Ya da hediye veriliyor. Aa, bunu mu almış, ne gerek vardı? Seni düşünmüş, sana değer vermiş. İşte çam sakızı, bir sakız dahi olsa, ufacık bir şey dahi olsa senin o gönle, o akla düşünülüp düşüp alınması, o hediyenin önemli olan odur. Maddi değerinden ziyade. Tabii dünyayı hep madden, dünya maddi. Maddiyattan oluşan bir şey, maddi, fiziksel bir boyutu olan, bir kütlesi olan bir şey. Öyle olunca her şey belki de maddiyatla ölçülüyor. Maneviyat artık sanki soyut olduğu gibi görünmez halde de anlaşılmaz hale gelmekte diye düşünüyorum üzülerek.
Onun için hediyele, önemli olan sizin hediyeyi düşünmeniz, o insanı düşünüp almanız. Vardığınız yerde böyle bir tepki olursa, efendim ben aklınıza geleyim söyleyin. Bir de şu var, ya sen bunu söylemesen sonra ne düşüneceksin? Ya kaç gün bunun yükünü çekeceksin? O kişi oradaki yaptığı densizlikle belki hiç farkında olmayacak. O keyfindeyken sen günler süren bir kendi kendinle bir şey olacaksın, böyle çelişkide olacaksın. Yani muhakeme yapacaksın. Ya ben bunu niye söylemedim? Niye? Yani onun için söyleyin. O da yanlış olduğunu bilsin. Belki aranız bozulacaktır ama zaten o ara hiç olmamıştır. Eğer onu öyle şeyine bozulacaksa, yoksa doğrudur deyip belki de alacaktır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bana isterseniz bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz efendim. Son 25 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. İsterseniz yine bir parçayla devam edelim. Yoksa benim konuşmaya, susmaya hiç niyetim yok arkadaşlar. Dolmuşum.

Evet efendim, son 20 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Zaman gerçekten su misali akıp gidiyor. Bazen de bu izin vakti gelmiyor. Size de öyle olmuştur. Tam izin ya, koskoca 11 ay. Bakalım 11 ay ne yapıyor? Neyse işte 11 ay diyelim, gitsin kaç gün kaç hafta diye biraz daha lafı uzatacaktım. Ama şimdi ondan da vazgeçtim bir an için. Yani 11 ay boyunca zaman böyle gidiyor, bazen hızlı şekilde, ama bu izin yaklaştıkça gelmiyor. Ondan sonra hazırlıklar başlayınca zaman yetmiyor. Ya şunu da yapacaktım, bunu da yapacaktım, şunu da alacaktım, bunu da alacaktım. Artık çocuklarda şöyle bir şey de oluyor. Ya bir defa da rahat gidelim, ayaklarımızı uzatarak gidelim. Her sene mi ayak altına kadar doldurulur böyle? Yani haklılar, gerçekten haklılar. İşte o da güzel telaşlar. Belki ileride onlar da büyüklerini anlarlar diye düşünüyorum. Belki de anlamazlar. Yani şimdi biz de baktığımız zaman büyüklerimizin bazı şeylerine hak verirken bazılarına ya bana göre saçma dediğimiz şeyler oluyor. Onlarda da olacak, hayatın doğal akışı bu zaten. Evet, izinde dediğimi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bazı bir şey söylerken yani patavatsızlık yapın demiyorum. Bakın, karıştırmamak gerekiyor ama eğer sizin hakkınızın yendiğini düşünüyorsanız ya da size haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız, o zaman sustuğunuzda birkaç gün böyle ya keşke şunu da söyleseydim ya da şunu söyleseydim, tam böyle gelir, tam bir nokta var ya, orada tutarsın tutarsın tutarsın, içine atarsın. Ya söylemeyeyim kırılır, ya işte sayılı güne geldik, neyse boş ver. Ya bırak sal gitsin ya. Yani tutup içinde dert olacağına sal, ona dert olsun. Yani dert olmasın da. Yani o düşünsün. Niye hep siz düşünüyorsunuz? Bu, yani ben öyle derim. Çünkü ortalıkta çok şey oluyor arkadaşlar. Şöyle etrafıma bakıyorum, çevreme bakıyorum. Yaşadıklarımıza ya da yaşanan şeyleri gözlemlediğime bakıyorum. Yani neresinden tutulsa elimizde kalıyor. O kadar şey var ki, ama etrafımızı düzeltmekten en önemlisi herhalde önce kendimizi düzeltmek olsa gerek. İşte kendimizi düzeltmeye çalışırken bazılar bunu fark etmiyor. O çabayı fark etmiyor. Onunla beraber belki onlara da göstermek gerekiyor. Yani insanlar doğruyu görmezlerse ya da farkına varmazlarsa, yanlış yaptığının farkında değillerse, biz onu uyarmazsak nereden bilecekler, değil mi? Ama şunu unutmamak gerekiyor. Ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin çok ama çok daha önemli. Bu da klişe bir söz oldu ama doğru. Yani doğru söze de denilecek bir şey yok. Evet, bu tatilde ya bu yol tatil meselesi daha uzayıp gider de, cezalar, yoldaki cezalar, yok işte bir yerden geçerken arabanın, ya bu çok gülünç bir şey ya, buna gülme efekti gelir. Yani nedir bu, ne gülünç olan ne efendim? Gülünç olan arabayı dezenfekte ediyorlar. Neyi? Bir ülkeden diğer ülkeye giderken mikrop taşımayacakmışsın. Oldu. Bari oldu arabanın içerisini de dezenfekte edin. Neyse efendim, bunu şimdi dinlerler, ne yaparlar? Adamlar ciddiye alırlar. Bir de yok size dezenfekte edeceğiz derler de. Yani hiç gerek yok. Neyse, derler ya, eşeğin aklına karpuz suyu kaçırmak. O da nasıl bir deyimse yani, eşeğin aklına karpuz suyu, yoksa ben mi yanlış biliyorum? Yani karpuzu eşekler güzel yerler de, konudan da eşeğe nasıl geldik anlamadım ki. Evet, en iyisi biz bir mola daha verelim. Bir parçayla, yoksa konu farklı yerlere gidiyor efendim.

Evet efendim, son 15 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Evet, sıradaki parçamız hangisi olsa acaba, onu şöyle sizler için bakıyordum. Hangi parça? Tam söylerken sürpriz yapayım derken parçaya girdik. Başlattık parçayı. Evet. Ya bir izine gidelim de gelelim diyorsunuz sanki. Yani izinde de izi çok çabuk geçiyor zaman ya. Adam dinlenmeden geliyor. Aslında izinden sonra bir de izine ihtiyaç var gibime göre. Bilmiyorum, katılıyor musunuz bana?

Evet efendim. Soner Sarı Kabadayı'dan geldi. Gerçekten güzel bir parçaydı. Bu arada Dünya Kupası'nı takip edenler var mı acaba? Vardır tabi, takip ediyorlardır. İlginç. Bugün galiba İspanya ile Fransa oynayacak. Çok merak edilen bir maç. Gerçekten ben de çok merak ediyorum. İki favori takımlar. Ben o kadar futbolu son zamanlarda takip etmesem de bu iki takımın, bu iki ülkenin favori olduğunu bilmek için takip etmeye de gerek yok herhalde. İlk iki maçtan sonra Türkiye'nin gerçekten üçüncü maçına bakmadım bile. Yani hayal kırıklığı oldu mu? Tabii ki. Herkes de olduğu kadar. Bizde de hayal kırıklığı oldu. Kaç yıl sonra, 14 mi 18 miydi söyleniliyordu ama unuttum. Türkiye Dünya Kupası'na gidince insan tabii başka bir umutla gidiyor. Yani bir ara çeyrek finali görmüş Dünya Kupası'nda. Şenol Güneş'leydi değil mi? O zaman görmüşken tabii bir birinci, ikinci o final oynarız havası yoktu bende. Yani ayaklarımızın da biraz yere basması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla. Bizim herhalde genlerimizde var. Yani birini gömdüğümüz zaman, yani birini yerdiğimiz zaman tam yerin dibine gömüyoruz. 7 kat cehennemin dibine sokuyoruz. Ya da övdüğümüz zaman da bir sınırımız yok arkadaşlar. Göklere çıkarıyoruz. 7 kat göklere çıkarıyoruz. Ondan daha kutsalı yapmıyoruz. Ya bir ortamız olması lazım. Ayaklarımızın bir yere basması lazım. Yani tabii ki iyi yerlere gelmek herkes istiyor. Şimdi şu da denilebilir. Ya sen ona göre hayal edeceksin. Ya tamam, hayal de. Hayalinde bir gerçekleşme şeyi var değil mi yani? Evet, ilk iki maç yani basit şeylerden geldi geçti, artık tekrar söyleyip canınızda sıkmayayım diyeceğim ama söyleyip canınızı sıkmış oldum herhalde. Neyse, olsun efendim, sıkıntı yok, can sağlığı olsun, ne diyelim, bir dahaki Dünya Kupası'na, Avrupa Kupası'na diyelim artık. Tabii dersler alınıyor hayatta, en önemli şey herhalde bunlardan ders alabilmek. İzin diyorduk, nereden Dünya Kupası'na geldik? Böyle aklım herhalde Fransa İspanya maçında kaldı olsa gerek ki birden oraya geldik. Yani o yoldaki, bilmiyorum sizde de oluyor mu yani, mesela mazot çekilirken değil mi, depo doldurulurken sadece belirli yerlerden alınmaya dikkat ediyor. Bazıları hiç ona da dikkat etmiyor. Bilmiyorum, ben öyle alıştım, öyle duyduğum için ben genelde buna dikkat etmeye çalışıyorum. Doğru mu yapıyorum? Yani şey olur mu bilmiyorum, herkesin ona göre genelde de bir herhalde sürü psikolojisi mi diyorlar, ne diyorlar, bir gurbetçi ya da nerede şu böyle çok araba görüldü müydü orada yapılıyor efendim. Tabi Türkiye'de de gurbetçilerin yolunu bekleyen akrabalar dışında esnaflar da var. Haliyle şaka bir yana gerçekten bizim memlekete olan desteğimiz önemli. Maddi manevi olarak söylüyorum ben bundan ve bunu devam ettirmek gerektiğine de inanıyorum. Sahip çıkmak lazım, değerlerimize sahip çıkmak lazım, kültürümüze sahip çıkmak lazım, vatana sahip çıkmak lazım efendim. O zaman son 6 dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız. O bir parça daha bence araya sıkıştırabiliriz diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz. Hatta iki parça sıkıştırmaya çalışacağım. Ama hemen ilk parçayı şöyle spoiler'ı verelim.

Evet efendim, bana da bugünlük ayrılan, nasıl oldu ya böyle heceleyerek, bugün efendim bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık bir dahaki canlı yayında görüşmek ümidiyle. Bir dek getiremedik ya, bir ara Çalçene tek başına solo yaptı, bir ben çaycı, bir dahaki sefere ikimizin de bir arada olduğumuz ortak programda görüşmek dileğiyle. Şimdiden yola çıkacak olanlar varsa onlara hayırlı yolculuklar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu şekilde gidip dönmeyi temenni ediyorum. Tatilde olanlara da iyi eğlenceler diliyorum. Efendim, bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın, sevdiklerinizle kalın diyerek çaycı son parçasında sizler için çalıyor efendim.